0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.

干一下的不敢说了话。关键是挣钱没念钱，不敢我干不起来念不了，不敢没钱吧，不想吧，念不见就算了。

kırmızı hırkasıyla resimler çektirirdi. Keşfedilmek için hep Beyoğlu'nla gezerdi.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Bey.

0: em de her gavekê de ji bo ku bajarê me amet bêtir hilberînê bike, aboriya xwe xurttir bike, jiyaneke civakî ya zindîtir bijî û bi bawerî li pêşerojê binêre dixebitin. Em namzetê odeya bazirganî û pîşesaziyê ya amedê ya lîsteya şînin, em ji hemû endamên xwe û ji gelê amedê pişkiriyê dixwazin. Namzetê lîsteya şîn, Mehmet Kaya.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri örümcek kırmızı.

istersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsündeki kumrulara değsem gagaları sevildi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem tüyleri ısırgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Her gamede maver ve amedoke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek bir hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Masayı listeye, keveye, odaya, bazdırganiyo, saniyeye, amedire namzede. Arman cema, amedeko, projeye ma, reyde pilu kurt bubo. Ma pero endamanı hu uşare amedire, paşta işvazene. Namzede listeye, keveye, Mehmet Kaya.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Tekirda, dünyada tenimende, sabah uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sabah çınyo, vengdan aşıma hemminan, vayr veci, zıvanı.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.

Koçları delali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, guabi bo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnan bevine, bizuani ho benuse, bizuani ho buane, zuani ma, herçi mao.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi,

0: Gostaria de Lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibike, bizwani khu hewnan bevine, bizwani khu binuse, bizwani khu buane, zwani ma, herçi ma.
1: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, hokus pokus im salami.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Partili Sevilay Çelenk AKP-MD'ye yaptığı konuşmada ailem güvende operasyonlarına tepki göstererek LGBTİ artılara yönelik baskılarla aile güvende olmaz, aile için tehdit, hukukun üstünlüğünün dışında kalan uygulamalardır dedi. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci, kadınların kurulacak komisyonlarda yer alması gerektiğini belirterek, kadınsız barış ve demokratik toplum asla inşa edilemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirildiği ileri sürülen spekülasyon nedeniyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında AKP'nin eski milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı Profesör Doktor Ertan Aydın'ın da şüpheli olarak dosyaya dahil edildiği belirtildi. Yaşı büyütülerek müebbet hapis verilen Emrah Bayram'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine dair itiraz da reddedildi. Avukat Derya Yıldırım, kararı hukuksuzlukta ısrar olarak yorumladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifadesi alınan Burçin Kahraman, Tuncay Sonel'le ilgili yeni iddialarda bulunurken dosya avukatı Ali Çimen, Sonel ile eşinin yanıtlaması gereken soruları sıraladı. Çocukların yaşam hakkı için Van'da kilise doğru başlattığı 1000 kilometrelik yürüyüşü 21. gününde sürdüren çocuk gelişim uzmanı Taniel Süzer, çocukları korumak sadece ebeveynlerin görevi değil, hepimizin dedi. İş cinayetlerinin en fazla işçilerin örgütsüz olduğu alanlarda yaşandığını belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu belirterek örgütlü mücadeleye çağırdı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Televizyon programlarında kadına biçilen ideal rollerin iktidarın aile politikalarından bağımsız olmadığını vurgulayan yönetmen Şükran Demir, bununla toplumsal gerçekliğin görünmez kılınmaya çalışıldığını, şiddetin meşrulaştırıldığını söyledi. Küçükçekmece'de Bilsem ve Mesem öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde bulunan tabancanın okul müdürü yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Kapatma, sosyal medya hesapları ve web sitelerine verilen erişim engelleme kararlarının ardından geldi. Kürtçenin varlığını koruması için ana dilde eğitimin yanı sıra kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan yazar Mem Baver, dili öğretmek sadece annenin görevi değildir dedi. Kürt tarihi ve kültürünü konu eden mitolojik destanları besteleriyle yeniden yorumlayan besteci ve müzisyen Kemal Yıldırım, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmaya çalışıyor. Sanatçının Hişyarı eserini Metropolitan Avrupa Orkestrası seslendirecek ve birlikte çalışacaklar. Ağrı ve Kars'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan borsalarının bir aylığına kapatılması, kentlerdeki hayvancılığı durma noktasına getirdi. Veterinerler, aşı karşıtlığı tabloyu ağırlaştırıyor, aşı yaparak hastalıkların %80'inin önüne geçebiliriz dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madenciliğe ait maden ocağında önceki gün meydana gelen göçük sonrası mahsur kalan 7 işçiden 5'i yaşamını yitirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini ve binlerce ek asker göndermeye hazırlanması petrol piyasasındaki riskleri tekrardan gündeme getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 102.34 dolar olurken ABD ham petrolü 92.60 dolar seviyesine çıktı. Suudi Arabistan Husileri hedef alırken Husiler de Yemen hükümeti güçlerini hedef aldı. İsrail ise Filistin'e dönük saldırılarını sürdürdü. İran, Hürmüz Boğazı'nda vurulan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 3 petrol tankerinin, İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi'nin uyumsuzluk listesinde listelendi. Yer aldığı için hedef alındığını duyurdu. NASA ile SpaceX'in Crew 13 görevi kapsamında uzaya gönderilen 4 kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Mürettebat, yaklaşık 6 ay boyunca bilimsel araştırmalar ve bakım çalışmaları yürütecek. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 21 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 19 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 15 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 23 derece.
Döviz kurları: dolar 49.14, euro 55.38, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbır, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Partili Sevilay Çelenk AKP-MD'ye yaptığı konuşmada ailem güvende operasyonlarına tepki göstererek LGBTİ artılara yönelik baskılarla aile güvende olmaz, aile için tehdit, hukukun üstünlüğünün dışında kalan uygulamalardır dedi. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci, kadınların kurulacak komisyonlarda yer alması gerektiğini belirterek, kadınsız barış ve demokratik toplum asla inşa edilemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirildiği ileri sürülen spekülasyon nedeniyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında AKP'nin eski milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı Profesör Doktor Ertan Aydın'ın da şüpheli olarak dosyaya dahil edildiği belirtildi. Yaşı büyütülerek müebbet hapis verilen Emrah Bayram'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine dair itiraz da reddedildi. Avukat Derya Yıldırım, kararı hukuksuzlukta ısrar olarak yorumladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifadesi alınan Burçin Kahraman, Tuncay Sonel'le ilgili yeni iddialarda bulunurken dosya avukatı Ali Çimen, Sonel ile eşinin yanıtlaması gereken soruları sıraladı. Çocukların yaşam hakkı için Van'da kilise doğru başlattığı 1000 kilometrelik yürüyüşü 21. gününde sürdüren çocuk gelişim uzmanı Taniel Süzer, çocukları korumak sadece ebeveynlerin görevi değil, hepimizin dedi. İş cinayetlerinin en fazla işçilerin örgütsüz olduğu alanlarda yaşandığını belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu belirterek örgütlü mücadeleye çağırdı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Televizyon programlarında kadına biçilen ideal rollerin iktidarın aile politikalarından bağımsız olmadığını vurgulayan yönetmen Şükran Demir, bununla toplumsal gerçekliğin görünmez kılınmaya çalışıldığını, şiddetin meşrulaştırıldığını söyledi. Küçükçekmece'de Bilsem ve Mesem öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde bulunan tabancanın okul müdürü yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Kapatma, sosyal medya hesapları ve web sitelerine verilen erişim engelleme kararlarının ardından geldi. Kürtçenin varlığını koruması için ana dilde eğitimin yanı sıra kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan yazar Mem Baver, dili öğretmek sadece annenin görevi değildir dedi. Kürt tarihi ve kültürünü konu eden mitolojik destanları besteleriyle yeniden yorumlayan besteci ve müzisyen Kemal Yıldırım, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmaya çalışıyor. Sanatçının Hişyarı eserini Metropolitan Avrupa Orkestrası seslendirecek ve birlikte çalışacaklar. Ağrı ve Kars'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan borsalarının bir aylığına kapatılması, kentlerdeki hayvancılığı durma noktasına getirdi. Veterinerler, aşı karşıtlığı tabloyu ağırlaştırıyor, aşı yaparak hastalıkların %80'inin önüne geçebiliriz dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madenciliğe ait maden ocağında önceki gün meydana gelen göçük sonrası mahsur kalan 7 işçiden 5'i yaşamını yitirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini ve binlerce ek asker göndermeye hazırlanması petrol piyasasındaki riskleri tekrardan gündeme getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 102.34 dolar olurken ABD ham petrolü 92.60 dolar seviyesine çıktı. Suudi Arabistan Husileri hedef alırken Husiler de Yemen hükümeti güçlerini hedef aldı. İsrail ise Filistin'e dönük saldırılarını sürdürdü. İran, Hürmüz Boğazı'nda vurulan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 3 petrol tankerinin İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi'nin uyumsuzluk listesinde listelendi. Yer aldığı için hedef alındığını duyurdu. NASA ile SpaceX'in Crew 13 görevi kapsamında uzaya gönderilen 4 kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Mürettebat, yaklaşık 6 ay boyunca bilimsel araştırmalar ve bakım çalışmaları yürütecek. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 21 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 19 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 15 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 23 derece.
Döviz kurları: dolar 49.14, euro 55.38, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Abhergoştaran emajerciaye es delal maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide ma bene meymaneşma. Huvira mekere ma veng radyoda beren tehet. Ma bene vengeşma, vaşti şeşma, umab deyran şimadire.

0: reklamlar.
1: Emde her gavekide jiboku bajareme Ahmet Betir hilberini bike aboriya ho hurttir bike jiyaneke civaki ya zinditir biji u be baweri li peşeroje binere txabitin. Em namzeti odeya bazirgani u pişezaziye ya Ahmet'e ya liste yaşinin emce hamu endamin hu u jigele Ahmet'e pişkiriye duhazin. Namzeti liste yaşin Mehmet Kaya.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilograma 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilograma 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilograma 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Kuşları de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.
1: Sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, s

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399.90 lira. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419.90 lira. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319.90 lira. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349.90 lira. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران دویان ورنشماده ایم. ورفقا مجلس جنیان دی بی پی بیروان بحچیجی در حق پروسسی ده ارجنایش کرد و دیار کرد جنیگانی کمیسیون که دو بری راشدشته جای خوب بگیری اووا آشتی و جماعت دموکراتیکی به جنیان قطی نیشکنو برو راشدش. در حق چار کسانی به سبب سپیکولاسیون که آمه ایدیا کردش بازار سرمایه ده ورازیا هتی سردوزگیریا کمار استنبول را آمه بی دسمن کردش قراری تپشتش ایدیا. Diyarbakır vekili Veride AK Parti Uşurmede Verine Erdoğan'ı Profesör Doktor Ertan Aydınzi seçtikler ki Todosyacı Persayışı Fodye Bazarı Sermayeyi. İtiraz eke veriret kerdişi vaştışı anci muhakeme kerdişi Emrah Bayramı ke Emre Ey Pil kerdbi u bebet hapstabici aberet kerdiş avukat ederya yıldırıp karar ise ısrar kerdişi ve hukuki ercina. Burçin Kahraman Yake Çerçeve Cipersayışı Gülistan Dokuye'de ifade da, İdai Neve'ye der Hakit Tuncay Soneli'de da, La Avukati Dosya Ali Çipe Persaneke Sonel U Cinya Ey Gadi Cevap Bide Rezekert. Tadiyel Süzer'e Pusporya Aver Berdişi Tutanke Rayış Yaşıkı'ya Hazar Kilometre Yöke Valra Verbi Kilisi Sebede Hakit Cüviyeşi Tutan Despekert Röja Bistu Yevne de Devam Keno Uva Pavutuşi tuta tedya vazifeye dadi ubabiyanyo ma peruneyo. Sereki peruyu dev yapı işi Özgür Karabulut diyarker cidayeti kari zederi vareyke karikereci de bire hıstıneye de vraziyeni diyarker cidayeti kari eşkeni bere vildarlayış uvegda tekuşin bere hıstini bero kerdiş. Düştok ben bağver semedoke kurt ki biyayı şıkı bu pavu herci perverdi bir zuvali dayike gadi sazge zipya bu xebetiye bala ant ne yevi uva mustayışı zuvali tenya vazifeye dayike diyor. Diyar koçuke nisibini bir dilide bir işkence amed esmen kerdiş upeydide tepişya biyayı şan ses senaryoyuk ercina uva armancı yevdeye inan oyoke işkence normal bir kere seke çinebiyo bir mojne o işkence kerdoğan pak bir kere. Grevtüşe bazarı hayvanali agri u kartsi sebedeli ve şaşebiye aşbeke pestavarya bajaran ar noktaya vındarda işi. Veterinaran va heveriye aşıya tabloyu gran keno bağışı kerdişi maaşkede sera heştayne ve şan bide vındarda iş. Kazaya Somaya Manisa'yı'da Ocağı Madeni'ye imbatmadan keride Roja Veri Trokev'te biraz yapı Hüt Karkerik'e Asim Endibi Paç Karkeri Dünya'ya Kubeden Dayı. Arabistan'ı Suudi Hüsyan Hedef Kırıt, Hüsyan Zihizan'ı Hükmatı Yemen'i Hedef Kırıt, İsrail'i Zihirişan'ı Hüyü Filistin'i Sero Devam Kert. İranî Diyarkert Hir tankeri neftiyeke Ayde Emiryani Arabiye Biyaye'ye u Boğazı Hürbizi'de abe perudayışı Semedoke listeye be hemkariye idar irayire avaya körfezi basrayike İranî avan kerdode biye hedef kırıvte. Yevileye İranî'ye rehistine afya miyadetevi aşkere yokuya ke platforme medya dijitale de kert selahiyetlerani İranî vekdake cezaya kapçı kerdişi der haki deyirbazde Paresto Ahmedi u heşt karkere konseri kervansarayı diya cihardışı cebero vudarlayış. Goştari azizi mabey peyniye haberani hu bümane veşide.
1: Radyo Veng

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wang.

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Düğlü Kana Madeni ya Girecai Şirkete Madeni ya İmbati ya Linavçaya Soma'ya Manisa'yı Hezaz Çebu. De Hezaz Ede Penç Karkeran Jana Hoşcı Destan Udu Karkerci Birindar Bun. Jiber Hemsariye Müdüre Gişti Ye Şirkete Jidinav'de Nehkes Hatın Bünçavkırın. Pela operasyona bünçavkırın uğurtine yali dijî şareterin CHP u partiye yeni ye berdevam dikem. Serdozgeriya komere ye Ankara li dijî şareteri yanavçaya Eyüp Sultan ya İstanbul'e lepirsin da desvekırın. De çerçeve lepirsini de polesan avet sermal u avahya şareteri ye. De avahya hizmeti ya şareteri ye legerin hatkırın. Du operasyona sergırtine de seroke şaredari ye Mithat Bülent Özmenji dinavde 28 kez hatın desteserkırın. Endamin Meclis Aşaredari ya Xosere Yenten Partiye Lidiş Aşaredari Xosere Zeyni İpek Kucu Partiye Hatubu Derhıstın Nerazibu Nişandan U Dahoza istifaya Vikirin. Endame Komiteye Navendi ya Dem Partiye Rıdvan Yusufoğlu U Aktivista TCA'ye Dilan Yörükoğlu Yenku Çarrujbere Le Silopi Hatubun Bünçavkırın Pişti İfadeyin Xo Yenli Dozgeriye Hatın Berdan. Tora Diji Tundu Tujiye ya Ahmet Ragihantku her seşeme Liberdadgaha Ahmet'in nöbetajın adalet u biranine dejibu protesto kırına kuştinin jinanlı darbıxın. Sendikaya perverdehiye eğitim sen Şaha Hecmardu ya İzmir'e pişti ditina ker u çekeke kudiçente hondekarekede li bayrakliye hat ditin dahuyaniye keda. Di dahuyaniye de Diyarkır ku büyerin tündütücüye yenli dıbistanan ne büyerin yekanene u dahoza tedbirin gişti da ku havirdorek perverdehiye ya evle vere misoger kırın kır. Lenavçaya farkine baran u teyrok jinnişkava bariya ava kuji kuntarin çiya heriki kuça u caddeyan daberhu. Pişti ku lehi rabu timenşarderiye farkine desbe khabate kirin timenşarderiye leheremin ku jilehiye bandor bune desverdanin havce kirin u khabatin ku domandın da ku veguhestin u jiyana rojane neyin asten kirin. La Amedi kaset dedi serdama nude begelek habatin çandi u hüneri derkeve peşberi gel. Endama kaseti neşe toprak dazaniku gavajindin kaseti pirkef hoş u kelecan dibinku kadek teneji buvan hati avakırın u hagot deheman demeyde emduhozun zaroken Amedeji hertim verin kaseti. Nivizkar u velatiyen ku tevli peşengaha Purtukan a Amed'e bun diyarkırın ku Ligori Salim bere alakaya jubu peşengahe keme u anin zaman ku Revşa Aboriye bandor liser peşengahe jikriye. Tepayin ku de seranseri hereme dünya be avrbe u de havayeke be brusk u baran bandara hu de tevahiya rojede be domine. Te tahmin kirin ku de li Dersim, Xarpet, Erzingan u li derdora van bajaran u bakure meletiye baran bandara hu zede bikem. Her vuhal de Ahmet 21, Van 18, Mardin 22, Sert 23, Erzurum 17, Kars 17, Meleti 19 u Rahaji 25 pileve. Pişti aloziyen dinavbera İran u Amerika'ya de İran ku trafika keştiyan litenga ve hürümüze sinordar dikir. Naha madekariyan dike ku releber sevkiyaten leşkeri yenji velaten dijmin bigire ku breya ve tenga ve derbas bibin. Le Fransa'ya Xopeşandanin Xondekarin Liseyi Le Diji Kembuna Mamostayan Polen Karabalık u bütçeyin kem le seranseri velat belav bune. Çalekiyen kod 29 ilonede Bigreva Karmendin sektora giştire bu yek nahaji giştiye zaningehan u berdevam dike. Emgihiştin davyan uçeyen xe biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

tatile. Gel ben de gece otel kandırıyorum. Tabi çatil yapmadın mı sen aşkın faizi ve ben de katara değerler bazı ben de fırı kemine de sehvabi dina var aşkın ya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'in terziye de hakimi. Şemliye de Arabi Halukat dedi gerdin. Ekhep kep geber buhara le kerem kim geliye bağlı olur ne o çıka vurun. Mesir ve terezü terez bağlı rakı ve diyem şemine hiyalı kımakin rıdge vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Rasu be rabina bae kurbae şer kurbae der bütçe bu rasme tegmine. Azed şumine cem yan gazi edacem hem diye kabın zıra ve çapın zeyce porkeşin nav kandile gerdan zıra. Kanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destane.

0: راديو وين
1: كلك دحوشة مدان عبيت ليا فلي ويك بيك نوك بيه نعتين

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Düğlü Kana Madeni ya Girecai Şirkete Madeni ya İmbati ya Linavçaya Somaya Manisa'yı Hezaz Çebu. Ve Hezaz Ede Penç Karkeran Jiyana Hoji Destan Udu Karkerji Birindar Bun. Jiber Xemsariye Müdüre Gişti Ye Şirkete Jidi Navde Nehkes Hatın Bençav Kırın. Pela operasyona binçavkırın uğurtine yali diji şarederin CHP u partiye yeni ye berdevam dikem. Serdozgeriya komere ye Ankara li diji şarederi yanavçaya Eyüp Sultan ya İstanbul'e lepirsin da desvekırın. De çerçeve lepirsini de polesan avet sermal u avahya şarederi ye. De avahya hizmeti ya şarederi ye legerin hatkırın. Du operasyona sergırtine de seroke şaredari ye Mithat Bülent Özmenji dinavde 28 kez hatın desteserkırın. Endamin Meclis Aşaredari ya Xosere Yenten Parti Lidiş Aşaredari Xosere Zeyni İpek Kuji Parti Hatı bu Darxistin Nerazi bu Nişandan u Daxoza istifaya vikirin. Endame Komiteye Navendi ya Dem Parti Rıdvan Yusufoğlu u aktivista TJA'ye Dilan Yörükoğlu Yenku Çarroşbere ile Silopi Hatı bun Bınçafkırın Pişti ifadeyin hu yeni dozgeriye hatın berdan. Tora Diji Tundutujiye ya Ahmet Ragihantku her seşeme Liberdadgaha Ahmet'in nöbetajın adalet u biranine dejibu protesto kırına kuştinin cinanlı darbıkın. Sendikaya perverdehiye eğitimsen Şaha Hecmardu ya İzmir'e pişti ditina ker u çekeke kudiçente hondekarekede li bayrakliye hat ditin dahuyaniye keda. Di dahuyaniye de Diyarkır ku büyerin tündütücüye yenli dibistanan ne büyerin yekanene u dahoza tedbirin gişti da ku havirdorek perverdehiye ya evle vere misoger kırın kır. Linavçaya farkine baran u teyrok jinişkava bariya ava kuji kuntarin çiya heriki kuça u caddeyan daberhu. Pişti ku lehi rabu timenşarideriye farkine des bixabate kirin timenşarideriye leheremin ku ji lehiye bandor bune desverdanin havce kirin u xabatin ku domandın da ku veguhestin u jiyana rojane neyin asten kirin. Le Amedi kaset dedi serdama nude bigelek habaten çandi u hüneri derkeve peşberi gel. Endama kaseti neşe toprak dazaniku gavajindeyin kaseti pirkef hoş u kelecan dibinku kadek teneji buvan hatiye avakırın u hagot deheman demeyde emduhozun zaroken Amedeji hertim varın kaseti. Nivizkar u velatiyin ku tevli peşengaha Purtukan a Amed'e bun Diyarkırın ku Ligori Salim bere alakaya jubu peşengahe keme u anin zaman ku Revşa Aboriye bandor liser peşengahe jikriye. Tepayin ku de seranseri hereme dünya be avrbe u de havayeke be brusk u baran bandara hu de tevahiya rojede be domine. Te tahmin kirin ku de li Dersim, Xarpet, Erzingan u li derdora van bajaran u bakure meletiye baran bandara hu zede bikem. Her vaha de Ahmet 21, Van 18, Mardin 22, Sirt 23, Erzurum 17, Kars 17, Meleti 19 u Rahaji 25 pilebe. Pişti aloziyen dinavbera İran u Amerika'ya de İran ku trafika keştiyan litenga ve hürümüze sinordar dikir. Naha madekariyan dike ku releber sevkiyaten leşkeri yenji velaten dijmin bigire ku breya ve tenga ve derbas bibin. Le Fransa'ya Xopeşandanin Xondekarin Liseyi li Diji Kembuna Mamostayan, Polen Karabalık u bütçeyin kem li Seranseri Velat Belav Bune. Çalekiyen kod 29 ilonide Bigreva Karmendin sektora giştire bu yek nahaji giştiye zaningehan u berdevam dike. Emgihiştin davyan uçeyen xe biminin duxoşiyede.

0: em de her gavekê de ji bo ku bajarê me amet bêtir hilberînê bike, aboriya xwe xurttir bike, jiyaneke civakî ya zindîtir bijî û bi bawerî li pêşerojê binêre dixebitin. Em namzetê odeya bazirganî û pîşesaziyê ya amedê ya lîsteya şînin. Em ji hemû endamên xwe û ji gelê amedê pişkiriyê dixwazin. Namzetê lîsteya şîn, Mehmet Kaya.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gamede maver be amedo ke berar dişeci zede biyo. Ekonomi ek be hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriye yo şoğlene. Masey listeya keveye odaya bazdırgani u saniye ya amedire namzede. Arman cema amedeko, projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanı hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keveye Mehmet Kaya.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Vengradyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı başlatacakları Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti'nin deklarasyon açıklamasını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Roza Kadın Derneği binasında gerçekleştirdi. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla düzenlenen Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde başlayıp 10 hafta boyunca her salı aynı yerde ve aynı saatte devam edecek. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 7. gününde sürdü. Fuarda, Özgürlüğün Sesi ve Kardeşliğin Sembolü Aram Tigran başlığıyla panel düzenlendi. Aram Tigran'ı yakından tanıyan sanatçılar, Dilovan, Delil Dilanar, Neşet Güçmen ve Kakşar Oremar, sanatçının yaşamını, müziğini ve Kürt müziğine bıraktığı mirası anlattı. Panele çok sayıda sanatçı ve yurttaş da katıldı. DEM Partili Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri, partinin ihraç ettiği Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i protesto ederek istifa etmeye çağırdı. Mezopotamya Ajansı'nın Kürtçe yayın yaptığı X hesabı, BTK kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Ajans, Kürtçe paylaşımlarına yeni hesabı üzerinden devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Fon Kurulu toplantısında 30 Eylül 2026 tarihli SPK kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca fon hesaplarına yapılacak ödemelere ilişkin ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. AKP Grup Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Meclisin izleme komisyonu rolü üstleneceğini belirten Ala, hassasiyet ve provokasyonlara karşı dikkat çağrısı yaptı. Yeni Parti, milyarlarca liralık fon vurgunu skandalına bakanların, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin dahil olduğunu iddia ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan da "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı" şeklinde açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında erişime engellenen haber sitesi T24, yeni adresi üzerinden okuyucularıyla yeniden buluştu. Eğitim ve öğretimde birçok sorunun olduğunu belirten Eğitimsen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Güles, öğrencilerin sorunlarının güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini vurguladı. Jineoloji Dergisi ve MKG, katledilen gazeteci, Jineoloji Akademisi üyesi ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Nagihan Akarseli, 4 Ekim'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ayşeşen Parkı'nda saat 14'te anacak. Eğitimsen İzmir 2 No'lu Şube, Bayraklı Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu'nda bir öğrencinin çantasında kesici ve ateşli silah bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okullardaki şiddetin münferit vakalar olarak görülemeyeceği ve öğrenci ile eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi. Demokratik Modernite dergisinde yayınlanan yazılar nedeniyle derginin eski sorumlu yazı işleri müdürü Ramazan Yurttapan, editörü Haydar Ergül ve 4 yazar hakkında açılan dava ertelendi. Şırnak Silopi ilçesinde 29 Eylül tarihinde gözaltına alınan DEM Parti Meclis üyesi Rıdvan Yusufoğlu ve Özgür Kadın Hareketi aktivisti Dilan Yörüklü serbest bırakıldı. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül'de gece vardiyasında yemek yiyen 30'dan fazla çalışanın mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bir çalışanın yoğun bakımda olduğu belirtilirken, zehirlenmenin öğlen çıkan yemeğin gece yeniden ısıtılarak servis edilmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül 2026 verilerine göre İstanbul'da 336 üründen 207'sinin fiyatı arttı. 43'ünün fiyatı düştü. En yüksek fiyat artışı özel üniversite eğitim ücretlerinde, en büyük düşüş ise Erik'te görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Forum'unda yaptığı sert açıklamada, Anakara dışındaki toprakları dahil Rusya'ya doğrudan bir saldırı veya abluka girişiminde ülkesinin nükleer silahlar dahil sahip olduğu tüm cephaneyi kullanacağını söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma planı olmadığını savunan Putin, Batı'yı nükleer tehdit retoriğini tırmandırmakla suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek, bittiğinde ise petrol fiyatları tepetaklak düşecek" dedi. İtalya'daki Carlo Besta Nöroloji Enstitüsü ve Milano Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, mitokondrileri işlevlerini bozmadan özel nano malzemelerle kaplamayı başardı. 2023'te kurulan Brainis laboratuvarındaki çalışma, hücresel tedavilerde yeni olanaklar sunabilir.
İran ve ABD arasındaki gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini kısıtlayan İran, bu kez boğazdan düşman ülkelerin askeri sevkiyatını engellemeye hazırlanıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar Fransa geneline yayıldı. Devam eden lise öğrencilerinin eylemlerinde 400 lise kapatıldı, 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler çıkmaza girerken Washington bölgeye 3. uçak gemisi taarruz grubunu sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler sonrası askeri saldırıları artırabileceği sinyalini verirken, Tahran olası geniş çaplı saldırıya karşı Orta Doğu dışındaki hedefleri de kapsayan daha sert bir karşılık planlıyor. Bilim insanları Sakkara'da 1940'larda bulunan ancak kaybolan 5000 yıllık eserin arşiv fotoğrafını yeniden inceleyerek Kraliçe Meletneit'in kendi başına hüküm süren ilk kadın firavun olabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Araştırma Prague Egyptological Studies dergisinde yayımlandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı başlatacakları Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti'nin deklarasyon açıklamasını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Roza Kadın Derneği binasında gerçekleştirdi. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla düzenlenen Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde başlayıp 10 hafta boyunca her salı aynı yerde ve aynı saatte devam edecek. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 7. gününde sürdü. Fuarda, Özgürlüğün Sesi ve Kardeşliğin Sembolü Aram Tigran başlığıyla panel düzenlendi. Aram Tigran'ı yakından tanıyan sanatçılar, Dilovan, Delil Dilanar, Neşet Güçmen ve Kakşar Oremar, sanatçının yaşamını, müziğini ve Kürt müziğine bıraktığı mirası anlattı. Panele çok sayıda sanatçı ve yurttaş da katıldı. DEM Partili Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri, partinin ihraç ettiği Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i protesto ederek istifa etmeye çağırdı. Mezopotamya Ajansı'nın Kürtçe yayın yaptığı X hesabı, BTK kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Ajans, Kürtçe paylaşımlarına yeni hesabı üzerinden devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Fon Kurulu toplantısında 30 Eylül 2026 tarihli SPK kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca fon hesaplarına yapılacak ödemelere ilişkin ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. AKP Grup Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Meclisin izleme komisyonu rolü üstleneceğini belirten Ala, hassasiyet ve provokasyonlara karşı dikkat çağrısı yaptı. Yeni Parti, milyarlarca liralık fon vurgunu skandalına bakanların, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin dahil olduğunu iddia ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan da "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı" şeklinde açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında erişime engellenen haber sitesi T24, yeni adresi üzerinden okuyucularıyla yeniden buluştu. Eğitim ve öğretimde birçok sorunun olduğunu belirten Eğitimsen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Güles, öğrencilerin sorunlarının güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini vurguladı. Jineoloji Dergisi ve MKG, katledilen gazeteci, Jineoloji Akademisi üyesi ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Nagihan Akarseli 4 Ekim'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ayşeşen Parkı'nda saat 14'te anacak. Eğitimsen İzmir 2 No'lu Şube, Bayraklı Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu'nda bir öğrencinin çantasında kesici ve ateşli silah bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okullardaki şiddetin münferit vakalar olarak görülemeyeceği ve öğrenci ile eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi. Demokratik Modernite dergisinde yayınlanan yazılar nedeniyle derginin eski sorumlu yazı işleri müdürü Ramazan Yurttapan, editörü Haydar Ergül ve 4 yazar hakkında açılan dava ertelendi. Şırnak Silopi ilçesinde 29 Eylül tarihinde gözaltına alınan DEM Parti Meclis üyesi Rıdvan Yusufoğlu ve Özgür Kadın Hareketi aktivisti Dilan Yörüklü serbest bırakıldı. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül'de gece vardiyasında yemek yiyen 30'dan fazla çalışanın mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bir çalışanın yoğun bakımda olduğu belirtilirken, zehirlenmenin öğlen çıkan yemeğin gece yeniden ısıtılarak servis edilmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül 2026 verilerine göre İstanbul'da 336 üründen 207'sinin fiyatı arttı. 43'ünün fiyatı düştü. En yüksek fiyat artışı özel üniversite eğitim ücretlerinde, en büyük düşüş ise Erik'te görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Forum'unda yaptığı sert açıklamada, Anakara dışındaki toprakları dahil Rusya'ya doğrudan bir saldırı veya abluka girişiminde ülkesinin nükleer silahlar dahil sahip olduğu tüm cephaneyi kullanacağını söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma planı olmadığını savunan Putin, Batı'yı nükleer tehdit retoriğini tırmandırmakla suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek, bittiğinde ise petrol fiyatları tepetaklak düşecek" dedi. İtalya'daki Carlo Besta Nöroloji Enstitüsü ve Milano Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, mitokondrileri işlevlerini bozmadan özel nano malzemelerle kaplamayı başardı. 2023'te kurulan Brainis laboratuvarındaki çalışma, hücresel tedavilerde yeni olanaklar sunabilir.
İran ve ABD arasındaki gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini kısıtlayan İran, bu kez boğazdan düşman ülkelerin askeri sevkiyatını engellemeye hazırlanıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar Fransa geneline yayıldı. Devam eden lise öğrencilerinin eylemlerinde 400 lise kapatıldı, 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler çıkmaza girerken Washington bölgeye 3. uçak gemisi taarruz grubunu sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler sonrası askeri saldırıları artırabileceği sinyalini verirken, Tahran olası geniş çaplı saldırıya karşı Orta Doğu dışındaki hedefleri de kapsayan daha sert bir karşılık planlıyor. Bilim insanları Sakkara'da 1940'larda bulunan ancak kaybolan 5000 yıllık eserin arşiv fotoğrafını yeniden inceleyerek Kraliçe Meletneit'in kendi başına hüküm süren ilk kadın firavun olabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Araştırma Prague Egyptological Studies dergisinde yayımlandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0-434-228-3340.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bername vaşte şeşma despekeno.
5: Bu bir yeniden iletim.

0: me gohtar dikin em wan gişara slavin xedişeynin. Hun denge min ji radyoya venge ji frekansa notu pencan gohtar dikin. U hun dikarin ji hejmara 0532-428-une, hefte uçar 24-anra, biriya WhatsApp-e, deng daxwazu peyamin xoy hun dikarin ji mera bişeynin. Em dibêjin ji bir ve nekin, em li ser weşana veng radyoya verin cem hev.
1: Tu ki yerde çetir xoşe varane varane, tu ki yerde
0: Gohdare neja, em bu amade ne, hunji amade bu ilse, an haji em dest bedikin, an haj boy ve gohdarvanin aziz eme sitrana, koma Ahmed barane eme diyari ve gohdarvanin aziz bikin, kerem bikin em behevdure barane guje guje gohdar bikin.

Gotiye den başıvara ez dayıka yezda. Bebekamın hin. Semehiye jibovi strana kivroşke duhazın spas. Emji spasiye hoye jiboy huşka hoye bedriyere dikin. U emji ji yezdara strana kivroşke dişeynin. U em yezda ji maçı dikin. U emdibajin hunji bizarokken hoara. Bi zimanê xwe xeber bidin, bi zimanê xwe stran bidin guhdar kirin. Kerem bikin em bi hevdura kîvroşkê kîvroşkê çindikê guhdar bikin.

ciğerciye reyna maşımadırı nika yo peyame ma esto peyame ma dilok rahamev. Merhaba şımarı ez Adem ez aplikasyone veng radyo raşıma goştari kena bername şıma zahveşo ez dilokta vendakara ez şımara deyire siya şeve ru payiz vazena spas ma spas yani ho keke hoya Adem ire reşavene ma be selaman ho ke cire reşavene tiyara hata diloki ke ma vane şma çar parça vela tira dema kuma goştar kene ma zedera keyfuş bene u bakhtavar bene ma ke semede keke hoya adem yu goştaran erciyayan ma deyire siya şeve ru payiz ma diyari şma kene kerem bi kere ma piya goştari bi kere.

Goştere mayer ciaye maş madre hediye di mayene peyni berneme xo vaxte matay men ma biyarın vireşma şma işkene numara emay WhatsApp ira 0500 hirusudu 400 hashtag nev hevta uçar vistu çarra veng vaştu şu peyamanı xoş ma işkene madır para bir kere o ma frekansan xo biyarın vireşma amedin nevayu panç rıha hashtag hevt nokta hashtag merdin nevayu panç muş nevayu şeş nokta panç semsur nevayu hire u nokta panç goştare mayerciye ne kayo

0: Konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel

0: villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Amede maver be amede oke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek be hezar, cüyek cümatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Masey liste ya keveye odaya bazdırganiyo saniye ya amedire namzede. Arman cema amede ko, projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanı ho uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keveye Mehmet Kaya.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: güven iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.
2: Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da heybemde farklı diller, kültürler, sesler, hikayeler var. Yine sizler için dünyanın birçok bölgesinden şarkıları topladım, getirdim. Ve ilk olarak Akdeniz'den, Yunanistan'dan başlayacağız. Karşımızda çağdaş Yunan müziğinin ve protest duruşun en güçlü kadın seslerinden biri var. Nena Venetsanu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise aslında ismini söylediğimde bileceğiniz ya da efsanelerle, mitolojiyle ilgileniyorsanız, kadın mücadelesiyle ilgileniyorsanız duymuş olacağınız kavramlardan, kelimelerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin aslında hem gizemli hem de tartışılan mitolojik figürlerinden bir tanesi Lilith. Musevi ve Mezopotamya'daki o mitolojik inanışlara göre Lilith, Adem ile aynı anda aynı toprakla yaratılan ilk kadın olarak atfediliyor. Boyun eğmeyi reddediyor, eşitlik talep ettiği için de ilk asi kadın olarak anılıyor. Mitolojide tabii bu. Nena Venetsanu da bu şarkıda, Lilith şarkısında, Lilith'in o özgürlük çığlığını modern dünyaya taşıyan bir kadının sesi. Kadın onun o kadim yalnızlığını, gücünü, boyun eğmez ruhunu anlatan, hipnotize edici, özellikle Nena'nın da sesiyle birlikte çok harika şarkılardan bir tanesi olmuş. Ve çok uzatmıyorum, Nena Venetsanu, Lilith şarkısıyla sizlerle.

Şimdi kuzeye gidiyoruz. Kuzeyin o sisli, hırçın ve gizemli denizlerine gideceğiz. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, kayalıklardan ve yeşilin her tonundan oluşan küçücük bir takım ada ülkesine, Faroe Adaları'na gideceğiz. Oranın doğasından, rüzgarından ve okyanus dalgalarından beslenen büyüleyici bir ses var. Hani her bölgenin, kültürün, deneyimin, yaşantının sanatta etkisi vardır. Doğanın da özellikle var. Bu bölgelerdeki şarkılarda bunu çok görüyoruz. Doğanın seslerini, doğanın taklidini şarkılarda görüyoruz. Eivor diye bir sanatçımız var ve şarkısının adı Trollabundin şarkısı. Yani dilimizdeki karşılığıyla işte büyülenmiş ya da traller tarafından ele geçirilmiş tarzında mitolojik bir şarkı bu da. Faroe Adaları'nın o eski İskandinav mitlerinde dağlarda yaşayan troller ve doğaüstü varlıklar çok önemli bir yer tutuyor bölgelerde. Eivor da bu şarkıyı söylerken o modern bir enstrüman kullanmıyor. Elinde sadece geleneksel bir şaman davulu var ve o ritüeli tekrar eder tarzda söylüyor. Tüm tekinsiz o büyüleyici atmosferi kendi sesiyle, boğaz vokalleri ve adeta doğa ayini şeklinde melodilerle söylüyor, yaratıyor hatta hem sesiyle hem kullandığı müzik aletleriyle. Dinlerken de kendinizi o İskandinavya'nın soğuk puslu, belki ormanlarında sisli bir havada hissedebileceksiniz. Eivor seslendiriyor, Trollabundin sizlerle.

Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımız başladı. Öncesinde İskandinav ülkelerine gittik. Daha öncesinde Yunanistan'dan bir şarkıyla başlamıştık. Şimdiki durağımız ise Atlantik'in kıyısı Portekiz'den. Liman kentlerinin sokaklarında yankılanan, dinleyenin o içine işleyen hüzünlü ve derin bir müzik var sırada. Fado müziği, ki o bölgelerde İspanya'da, Portekiz'de çok fazla olan müzik. Bunun bir kraliçesi Amalia Rodriguez karşımızda olacak. Fado kelimesi kader anlamına geliyor. Portekiz kültüründe sodat denilen, işte geri gelmeyecek bir şeye duyulan o derin acı ya da özlem duygusundan doğan bir tür bunlar. Şarkısı ise Fado Portugues bizlere birazdan eşlik edecek. Şarkının içeriği biraz daha deniz şeyin, daha doğrusu sodadın ya da fadonun, denizcilerin eşlerini okyanusa uğurluyorlar ve bir daha haber alamayan kadınların o yoksul liman mahallelerinden gurbetin ve kaderin o müziğini anlattığı, belki de ya da anlatılan bir tarz olarak söyleyebilirim. Amelia Rodriguez de o siyah şalıyla sahneye çıktığı an sanki tüm Portekiz halkının ortak acısını seslendiriyor. Şimdi Lisbon sokaklarında yükselen bu hüznü Amelia Rodriguez'den dinleyeceğiz. Fado Portugues sizlerle olacak.

Portekiz'deydik farklı bir parçayla. Şimdi yine karşınızda olacağım farklı bir dille, farklı bir kültürle. Çok özel ve çok kültürlü bir müzikal köprü var sırada. Aslında İran asıllı Kanadalı dahi müzisyen Faria Faraji ve Ukraynalı'nın güçlü bir vokal olan Julie Vitraniuk var sırada. Bunlar bir araya geliyorlar ve Balkan Slav coğrafyasının kalbinden kopuk gelen bir eseri ortak söylüyorlar. Şarkımızın ismi ise Rosna Livada. Şarkının adı yaklaşık çevirisiyle çiğ düşmüş çayır anlamına geliyor. Bu eser Bosna ve Sırp topraklarında yüzyıllardır söylenen geleneksel bir Balkan adı, bir balat aslında. Hikayesi ise son derece hüzünlü, savaş yüzünden baskıcı güçler tarafından elinden zorla alınan sevgilisinin ardından çayca inci dizip gözyaşı döken bir genç kızın feryadıymış çevirisiyle ya da içeriği. Faria Faraji'nin tarih atmosferinin yeniden canlandırma konusundaki o dehası ve Julie'nin de o ciğerden gelen Balkan vokal tekniği şarkıyı bir ağıttan bir adeta başkaldırıya döndürüyor. Yani harika gerçekten bir müzik olmuş, bir şarkı olmuş. Toprağın, savaşın ve yarım kalmışların hikayesi ya da yarım kalmış aşkların hikayesi diyelim. Rosna Livada sizler.

Sıradaki şarkımız aslında yine bildiğiniz seslerden bir tanesi. Dünyaca ünlü Arap müziğinin Orta Doğu'nun kraliçesi. Lübnan'ın yaşayan efsanevisi diyelim, Feyruz bizlerle olacak. Birçok şarkısı var. En sevdiklerimden bir tanesiydi Li Beyrut. Şimdi farklı bir şarkısını size seslendireceğim. Onun kadife sesinden coğrafyamızda çok iyi bilinen, hatta popüler kültürde farklı versiyonlarını da dinlediğimiz bir eseri var şimdi. Bin Elt Şelabiyya şarkısı. Şarkının adı Güzel Kız ya da Tatlı Kız tarzına bir şekilde çevriliyormuş. Endülüs döneminden bu yana Arap coğrafyasının damarlarından dolaşan, köklü ve geleneksel bir halk ezgisi bu. Feyruz bu şarkıyı seslendirdiğinde bir aşk şarkısı olarak da sadece anlatmıyor. Lübnan'ın, Beyrut'un o iç savaşlarla yara almadan önceki zarif, entelektüel ve çok kültürlü belki altın çağını fısıldıyor bizlere. Coğrafyanın tüm neşesini, melankolisini ve asaletin içinde barındıran bu zamansız klasiğe bırakıyoruz kendimizi. Feyruz geliyor, Bint el-Şelabiyye sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için göçebe ezgilerdesiniz. Ben Sar Yaylasınız. Birçok bölgeden, kültürden, dilden şarkılarla devam ediyoruz. İran'dayız şimdi. Tahran'ın modern sokak ritimlerini, geleneksel İran şiirini ve caz ezgilerini harmanlayan çok özel bir grup var. Palet Band grubu ki biliyorsunuz İran sanat konusunda gerçekten ileridedir. Yapılan bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen şiirde, sinemada, diğer bütün sanat dallarında gerçekten çok kaliteli filmlerle, müziklerle karşı karşıyayız. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkının adı ise Narobeman, yani gitme kal anlamındaymış. Tahran o pusuz yağmurlu karanlık gecelerine ve şehrin melankolisine yazılmış bir şiir gibi bu. Sözlerinde biz duvarlardaki gölgelere, koyu bulutlara, yağmur altındaki gülüşlere, bahar bahçesinin sabahına gönül verdik. Gitme kal diyor. Aslında giden bir sevgili değil de belki de geçmişe, o güzel günlere duyulan özlemi haykırıyor. İran'ın o zengin şiir kültürünü modern batı enstrümanlarıyla o kadar naif birleştiriyor ki bu grupta. Dili anlamasanız bile o Tahran'ın gecesinin hüznüne gelip kalbinize oturuyor adeta. Gitmesini istemediklerimiz için çalıyor. Paletten Narobeman sizlerle.

Şimdi kendi topraklarımızdan yükselen ama sınırları aşan, hatta dilleri aşan çalışmalarıyla tanıdığımız bir grup var. Çok kültürlü bir mozaik aslında onlar, kardeş türküler. Bizleri Kafkasya'nın o Diksarp dağlarına götürecekler ki biliyorsunuz birçok dilde şarkılar da seslendiriyorlar grup. Seslendirecekleri şu anki eserin adı ise Doymok, Çeçence bir kelime, ana vatan ya da ana toprağı anlamına geliyormuş. Kafkas halklarının özellikle o Çeçenlerin tarihi maalesef sürgünlerle, göçlerle ve büyük savaşlarla dolu, az çok biliyoruz buraları. İşte bu şarkı da her ne olursa olsun toprağına sadık kalan, hürriyetine düşkün Kafkas insanının vatandaşını, vatanına duyduğu sarsılmaz sevgiyi ya da saygıyı anlatıyormuş. Kardeş türküler de o çok muazzam, çok seslilik daha doğrusu, muazzam bir çok seslilikleri var. Bunlarla o Kafkas ritimlerini harmanlamışlar bu şarkıda. O dağların rüzgarını hissetmemek de elde değil açıkçası. Bir halkın hafızasını, ana vatan ezgisini anlatan bu şarkı karşınızda olacak. Bu şarkıyı sevgili Hakkı Hocam, çok değerli arkadaşım, sana gelsin diyorum ve ondan da DMS'ye geliyor. Özellikle afetler konusunda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Afet Yönetim ve Dayanışma Derneği'ne göndermiş Hakkı Hocam bu şarkıyı. Bizden de DMS'ye, Hakkı Hocam'a diyelim o zaman. Kardeş Türküler sizlerle.

Yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in tam kalbinde İspanya'nın güney ucuna gideceğiz Radyo Tarifa ile. Bilmeyenler için hemen ufak bir tüyo, 80'lerin sonunda kuruluyor bu grup. Adında İspanya'nın Fas'a en yakın sahil kasabası var, Tarifa diye, oradan alıyorlar. Grubun kurucuları öyle bir radyo siyasyonu hayal edelim ki diyor, İspanyol flamenkosunu çalarken bir anlamda Arap ezgileri girsin. İşte Kuzey Afrika ritimlerinin Akdeniz rüzgarıyla birleşsin demişler adeta, ya da öyle değil. Ve ortaya harika bir müzik topluluğu çıkmış. Birçok dilden, kültürden şarkıları alıp derleyip söylüyor bu grup. Yani tam anlamıyla kültürleri dans ettiren bir grup diyeyim. Birazdan çalacağım şarkının adı ise Sin Palabras. Türkçesiyle yaklaşık olarak kelimesiz ya da sözcüklerin yetmediği yer tarzına bir çevirisi olabiliyor. Şarkının sözleri çok samimi, çok duru. Hani bir gününü görürsünüz, içinizden bir şeyler kıpırdar, göz göze gelirsiniz ve konuşmanıza gerek kalmaz. Her şey aslında anlatılır, söylenir, kelimesiz her şeyi anlatabiliyorsunuz. O tarzda bir şey. İşte bırak seni izleyeyim, o kimya, o gülüşler, o bakışlar, benden uzaklaşma diye. İşte her şey kelimesiz, sözcükler olmadan başladı diyor şarkıda da. Müziğe kulak kabarttığınızda da o flamenco'nun sıcaklığını, arka planındaki o mistik doğu tınılarını ve ritimlerini hemen hissediyorsunuz zaten. Gerçekten de insanları kelimesiz bırakan, sadece ritme ve duyguya teslim eden şarkılardan bir tanesi. Sevdiğim gruplardan bir tanesidir de bu arada. Akdeniz'in kültürüyle sizleri Radyo Tarifa ile baş başa bırakacağım. Karşınızda Sin Palabras sizlerle.

Programımızın sonuna geldik. Son şarkımız yine Afrika'dan. Mutlaka Afrika'dan bir şarkı çalmaya çalışıyorum. Sizler için araştırmalar yapıyorum ve karşıma harika kültürlerin, dillerin yine farklı farklı bölgelerde, adalarda yaşayan o insanların, o toplulukların yaşayışlarını da içine kattığı şarkılarla karşılaşıyorum. Yine onlardan bir tanesi var karşımda. Afrika'nın batısına, ritmin ve müziğin kalbinin attığı topraklara, Mali'ye gideceğiz şimdi. Sadece Afrika değil, dünya müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından, kadın hakları savunucularından bir tanesi aynı zamanda. Özellikle olduğu bölgede çocuk evliliklerine ve çok eşliliğe karşı ciddi duruş sergileyen, bu konuda mücadele eden kadınlardan bir tanesi. Asil bir ses karşımızda olacak. Umu Sangare sanatçımızın ismi. Söyleyeceği şarkısı Seya. Yani kendi dillerindeki karşılığıyla neşe ya da mutluluk tarzına bir anlama geliyor. Umu Sangare, Mali'nin

Anadolu bölgesinde geleneksel müzik kültürünü dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Şarkı ritmik olarak çok hareketli, coşkulu görünse de aslında derin bir toplumsal haksızlığa karşı, işte neşeyi, zorluklara karşı direnmeyi anlatan şarkılardan bir tanesi belki de. Kadınların özgürlüğünü ve neşesini bir başkaldırı olarak gören muhteşem Afrika manifestosu olarak görüyorum bu şarkıyı. Onlardan bir tanesi daha doğrusu. Ve Umu Sangare seslendirecek Seya şarkısı sizlerle. Bu hafta da Göçebe Ezgiler programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü saat 8-9 arasının tekrarı olacaktır, kaçıranlar için söylüyorum. Hafta yine farklı dinler, kültürler, şarkılarla, onların hikayeleriyle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, Renk Radyo'da kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Sahi lovano, derdedi gönlü zoru hak ve kemeri dar ne sanu. Mereme dizer nuruna güne mordem zerrede ne manu. Naksuse her sayrı yoluna biçme ozlaca kemere çeki klamı meydan yanu. Bele mali solede o serkere ne onu o hira.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo